0: güçlü tutunmaları için.
1: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
2: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Teoman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Hasan-ı Basri'den bahsedeceğiz. ...642 yılında Medine'de doğan Hasan-ı Basri'nin annesi, Resul-i Ekrem'in eşi Ümmü Seleme'nin azatlısı ve hizmetkarı olduğundan dolayı kendisiyle Ümmü Seleme yakından ilgilenmiş, bilgili ve hakim bir kişi olarak yetişmesinde büyük rolü olmuştur. 12 yaşında Kur'an'ı ezberleyen Hasan-ı Basri, Hazreti Ömer başta olmak üzere birçok sahabenin duasını almış ve 120 kadar sahabe ile görüşme imkanı bulmuş, daha sonra Vadil Kura'ya giderek burada kendini ilme vermiştir. Hazreti Ali'nin halife olmasının ardından ailesiyle birlikte Basra'ya gitmiş, burada Basra valisinin verdiği kadılık görevini bir süre ücret almadan yaptıktan sonra istifa ederek ilim ve vaazla meşgul olmaya başlamış ve pek çok talebe yetiştirmiştir. Hayatını Basra'da vaaz ve ibadetle geçirmiş ve 728 yılında vefat etmiştir. Pek çok sahabeden hadis rivayet eden Hasan-ı Basri, tabiinin en faziletlilerinden biri olarak kabul edilmiş ve kendisine Basra halkının şeyhi, Basralıların imamı, fütüvvet ehlinin önderi gibi unvanlar verilmiştir. İyi bir hatip ve etkili bir vaiz olup, fesahat ve belagatin doruk noktasına ulaşmış, sözleri tesir bakımından peygamberlerin sözlerine benzetilmiştir. Özlü ve akıcı üslubu, derin bir tefekkürün, manevi bir tecrübenin ürünü olan hakimane sözleri, özellikle zahitler, sufiler ve vaizler üzerinde etkili olmuştur. Dünyaya ve dünya malına değer vermeyen Hasan-ı Basri, elinde bulunanı

her zaman ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Zamanını eviyle mescit arasında geçirmiş, devamlı Kur'an okumuş, mescitte ve evinde dini sohbetler yaparak halkı İslam'ın ibadet ve ahlak prensiplerini tam bir ihlasla yaşamaya davet etmiştir. Kendisinden öğüt isteyen kişilere de dünya tutkusunun, maddeciliğin ve çıkarcılığın tehlikesinden söz etmiş, aşırılıktan kaçınarak orta yolda yürümeyi ve zamanın iyi değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Hasan-ı Basri hem yaşayışında hem tavsiyelerinde ılımlı bir zühd anlayışı ortaya koyarak zühdü ahlak kurallarına uyulmasını kolaylaştıran ve dini görevlerin yerine getirilmesini sağlayan bir unsur olarak görmüştür. Bir sahabe gibi yaşamaya gayret ederek Kur'an ve sünneti hem bilfiil yaşamaya hem de sözleriyle dile getirmeye çalışmış, gerçek vaizin sadece sözleriyle değil davranışlarıyla da insanlara doğruyu anlatan kişi olduğunu söylemiştir. Bununla birlikte sözlerinin büyük bir kısmı ya bir ayetin meali veya tefsiri olmuş yahut da bir peygamber sözüne dayanmıştır. Hasan-ı Basri tabiin neslinin önemli temsilcilerinden biri olarak fetihlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiği bu devirde Arapça bilmeyen yeni Müslümanlara İslam'ın tanıtılmasında büyük gayretler sarf etmiştir. Aynı zamanda tabiin müfessirlerinin önde gelenlerinden olup camide tefsir dersleri vermiş ve talebelerinin Kur'an'la ilgili müşküllerini halletmiştir. Ayetleri tefsir ederken birçok eş anlamlı kelime kullanmasına rağmen dilin ayrıntılarına girmeyerek sade bir üslup kullanmış ve kendisiyle birlikte çağdaşı olan birkaç tabii lügavi tefsirciliğin temellerini atan kimseler olarak anılmıştır. Hasan-ı Basri söylediklerinin hatırda kalmasını kolaylaştırmak için tasnifler yapıp bilgileri maddeler halinde sıralamış, 54 farz şeklindeki tasnifi ilk defa kendisi uygulamıştır. Kur'an okumayı onunla amel edildiği zaman gerçekleşen bir fiil olarak gören Hasan-ı Basri, sözleri davranışlarına, davranışları sözlerine uyan bir alim olarak zamanının meselelerine kendi hayatında uygulayarak çözümler getirmiş, ayrıca yazdığı eserlerle de buna katkıda bulunmuştur. Örnek şahsiyetlerde Hasan-ı Basri'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Değerli dostlar, denge önemlidir. Dengeli olmak çok daha önemlidir. Her şeyin bir dengesi, bir ayarı, bir kararı vardır. Yemek bir ayarla, bir dengeyle yenir. İnsan ayakta bir dengeyle durabilir. Ekonominin bir dengesi vardır. Terazinin bir dengesi vardır. Her şey bir dengeyledir. Ki denge normalliğin, olması gerekenin, aşırılıktan uzak olmanın bir yoludur. Dengesizlikte zarar vardır. Fazla yemek kişiyi hasta eder. Hiç olmadı obez yapar. Ekonomik dengeler bozulursa madden sıkıntılar baş gösterir. İnsanın dengesi bozulursa ayakta duramaz ve düşüverir. Denge önemlidir efendim. Değerli dostlar, denge kelimesinin bir diğer karşılığı muvazene. Muvazene, dengede olma, denge demektir. Esasen Arapça bir kelimedir. Değerli dostlar, muvazene kelimesinin kökeninde vezin kelimesi var. Vezin, ölçü, tartı demektir. Aynı zamanda vezin, Türk edebiyatında bir ölçünün adıdır. Mesela vezinli şiir diyoruz. Aruz vezni diyoruz. Hece vezni diyoruz. Bu şiirler genellikle belli ölçülere göre kaleme alınmış şiirlerdir. Efendim, muvazene kelimesinin kökü vezin dedik. Kökü vezin olan bir başka kelimemiz daha var. O da mizan kelimesi. Mizan, ölçü demektir vezin gibi. Ama biraz daha kapsayıcı vezin kelimesine göre. El terazi, göz mizan diye bir atasözümüz var misal. Ya da tam tersine göz terazi, el mizan şeklinde. Bunun anlamı şudur. Elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz. Yani görünür şeylerde göz bir mizan, yani bir terazi, yani bir ölçü, tartıdır. Kısaca mizan, ölçüyü, tartıyı, teraziyi ifade ediyor. Değerli dostlar, vezin kelimesiyle özde aşağı yukarı aynı anlamı paylaşan ama zamanla kullanım alanına göre yeni bir anlam kazanan bir diğer kelimemiz veznedir. Vezne, terazi anlamına gelmekle beraber banka

büro gibi kuruluşlarda para alınıp verilen yer anlamına da gelmektedir. Tıpkı veznedar gibi. Veznedar, veznede görevli olan kişiye denir. Hani bir bankaya gideriz ve bir sıra fişi alır, onun önünde bekleriz. O sıramızı beklediğimiz bölüm vezne, sıramız geldiğinde bize yardımcı olacak görevli veznedardır. Efendim, muvazene yani denge kelimesiyle aynı kökten gelen bir diğer kelimemiz de mevzun. Aslında pek kullanmadığımız bir kelime. Bırakın gençleri, yaşlıları, mürekkep yalamış birçok kalemşor dahi mevzun kelimesini kullanmaz. Mevzun, biraz mezun kelimesini çağrıştırıyor olsa da hiçbir alakası yoktur efendim. Mevzun, dengeli, ölçülü demektir. Yani mevzun bir insan dediğimizde dengeli bir insan demiş oluyoruz. Ya da mevzun bir yapı dediğimizde dengeli bir yapı demiş oluyoruz. Evet değerli dostlar, vezin, vezne, veznedar, mizan, muvazene. Her biri birbirinden değerli kelimeler. Ve her biri cümlelerimizde yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Bugünlük de bu kadar efendim. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların 1/4'ünün sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan, bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
5: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
6: Yani kıskanma, özellikle kadınlar eşlerinin kendi kıskandığını gördüğü zaman rahatsız olsa da bile hoşlarına gider. Yani o sahiplenme işaretidir. O yani hatta sırf kocam beni hiç kıskanmıyor diye boşanmak isteyen eşler biliyoruz. Yani o kıskanmak sahiplenmek, yani ben hiç kıskanmıyor, ben istediğim yere gidiyorum, istediğim yere çıkıyorum, rahatlıyorum, bana hiç karışmıyor bu. Yani demek ki yani bana yeteri kadar sevmiyor, demek ki yeteri kadar bana sahiplenmiyor. Yani demek ki o halde yani bunu yaptığına göre o da böyle davranıyordur diye senaryolar yazmaya başlıyor. Onun için kıskandığını yani hissettirmek ama kıskançlıkla boğmamak karşı tarafı. Yani bu bunaltıcı, boğucu, zorlayıcı bir kıskançlık zarar verir. Ama sevildiğini ve paylaşılmak istemediğini, değer verildiğini, önemsediğini, çünkü kıskançlık insanın en temel duygularından birisi. Kıskançlık duygusu hatta yani dini literatürde biliyorsunuz şeytanın ilk duygusudur kıskançlık. Şeytani duygular içerisinde yani ilk ortaya çıkan, belirginleşen, Allah şeyi yarattığı zaman Hazreti Adem'i, ya ona birçok

0: Allah'a ona daha fazla değer verdiğini düşünüyor Hazreti Adem'e. Allah'a isyan etme, karşı gelme gibi bir duygu oluşuyor. Yani oradaki bir kendi üstün özelliğine sarılıp Hazreti Adem'in birçok yüzlerce Esma-i Hüsna'nın tecelli ettiği özelliklerini reddediyor. Yani şeytanı etkileyen duygu, karşı koyduran, kafa tutturan yaratıcıya duygu kıskançlık duygusudur. Bu nedenle kıskançlık duygusu, yani insanın iş dünyasında yaptığı yolculukta en kontrol etmesi gereken bir duygu. Yani bu duygunun hakim olduğu bir kişi çok rahatlıkla şeytani hatalar yapabilir. Kıskançlık duygusunun olması normaldir. Kıskançlık duygusunun olmaması anormaldir. O kıskançlık duygusu bir insanda olacak. Kendinden daha üstün, daha özel, daha güzel, daha çok şeye sahip duyduğu zaman içinde bir kıskançlık duyguları uyanması bir insan için beklenen bir şeydir. Bu duygu insanı barışçıl bir yarışmaya iter. Rekabet iter, kendini geliştirmeye iter. Ama onda var, bende yok. O zaman bende olmadığına göre onda da olmasın diyerek onun kötülüğünü isteme tarzında duygu. Bu şeytani bir reflekstir. Yani bir insanın ilişkilerinde mesela kardeşinin oyuncaklığını kırmak gibi. Ama onda var, bende yok. Bende de olması için ne yaparım? Giderim, babamı ikna ederim, ben de alırım. Ben de bana da alır gibi. Böyle bir bu şekilde. Yani onu pozitif bir yarışmacılığa iterse kıskançlık faydalı. Yani kişinin kendi kendine harekete geçirme motivasyonuna sebep olur kıskançlık bu nedenle. Ama bu kıskançlık duygusunun kontrol duygusuyla çok yakından ilişkisi var. Yani kontrol, yani insan kontrol edemediği şeyleri de çok gerilir. Yani kontrol edebildiği şeylerde kendini güvende hisseder. Mesela bir öğrenci düşün. Öğrencilere bir sınav kaygısı olmasın diye şunu söylüyorsun. Yani sınavı düşün, sonucu düşünme. Çünkü sonucu kontrol edemezsin. Sonuç senin iraden dışında. Bu çok etkenlerle ortaya çıkıyor ama sınavı kontrol edebilirsin. Her gün 100 soru çözersin. İşte her gün 200 saat çalışırsın. Sınavda ne yapacağını dikkat edersin. Kontrol edebileceği şeyler. Kontrol edemeyeceği şeyin sorumluluğunu taşıdığı zaman kaygı yükselir. Bu nedenle insanın evlilikte kontrol edebileceği, edemeyeceği şeyleri iyi bilmesi gerekir. Yani kontrol edebileceği şeyi artırır ve bununla ilgili gerçekçi adımlar atarsa evliliği kaliteli bir şekilde yürütebilir. Kontrol duygusu evlilikte bunun için kıskançlıkla yakın ilgili ve evlilikteki sadakatle yakın ilgili bir duygu. Birbirlerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilirler. Şimdi birbirlerini kabul etmeleri, diyelim eşinin yanlış bir hareketini gördü bir kimse, onu kontrol etmek istiyor. Böyle durumlarda ne yapar? İşte yani gittiği yerlere telefon eder, takip eder. Bu bir kontrol yoludur. Fakat eşi bunu hissettiği zaman bu sefer başlar ondan gizlemeye başlar bazı şeyleri. Gizlemeye başlayınca eyvah bak demek ki ben haklıymışım diyor. Daha çok kontrol etmeye başlar ve bir müddet sonra evlilik zarar görmeye başlar. Halbuki kontrol etmek burada eşinin bazı durumlarını, bazı özel durumlarını öğrenmek gibi bir istek varsa burada ideal olan yani açık konuşmak. Böyle gizli dinlemeler, gizli cep karıştırmalar, çanta karıştırmalar, bunlar ahlaki olmayan kontrol yolları. Yani açıkça ya ben şu hareket nedeniyle yani tedirginim, acaba ben mi yanlış anlıyorum, ne diyorsunuz gibi. Yani suçlayıcı değil de sen diliyle değil de ben diliyle. Sen şöyle yapıyorsun, bak senden şüpheleniyorum, sen bir şeyler mi çeviriyorsun demek yerine ya ben bu konuda bilgi sahibi olmamaktan tedirgin oluyorum. Yani üzülüyorum. Yani kendimi güvende hissetmiyorum. Böyle yani senin ne zaman ne yaptığını tam bilmesem diye bu duygusunu bu şekilde hissederse böyle durumlarda eşi onu rahatlatma sorumluluğunu hisseder. Onu bilgilendirme sorumluluğunu hisseder. Öbür türlü eşi kendi özeline müdahale gibi hisseder. Yani sürekli benim hiç mi özelim olmayacak? Benim yani kendi yani çünkü evlilikte muhakkak iki tarafında sessiz bir zamanı özel dünyası olması doğaldır. Çünkü iki ayrı insan. Yani böyle her şeyin hükmetmek, her şeyi bilmek gerekli de değil. Ve böyle bir şey lüzum da yok. Çünkü bir insanın evlilikte yani o yaratıcı arasında sessiz bir ilişki olması bir insanın. Buna fırsat vermek gerekiyor.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementer özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı, çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın, beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Hakikatin takipçisi gölgeler, var olanın yerdeki aksi. Tuhaf, gizemli ve bir o kadar da güven verir kimi zaman gölgeler. Çünkü gölgeler asıl olana işaret eder. Sebepsiz yaratılmayan her şey gibi gölgelerin de kendinde taşıdığı bir mana ve anlam vardır. Farkında mıyız? Gölgeler bir karartı, bir şekil ve iz düşümüdür hakikatin yamacında. Elle tutulmaz, bir kaba konulmaz, bir görünüp bir kaybolan gölgeler. Şairlerin, yazarların satırlarına, mısralarına konu olmuşlukları da vardır. Hiç aramızda yokmuş gibi görmezlikten gelinmişlikleri de. Çocukları hayrete düşürürken bir küçülür, bir büyür, bazen uzar, bazen silinip giderler. Fakat gölgeler bizden bir parça gibi dolaşırlar aramızda. Kimi zaman sevdiklerimizi gölgesinden tanır, sevinir. Kimi zaman gölgesinden korkar, çekiniriz büyüklerimizin. Gölge dünyamıza her daim gri tonuyla renk veren aksimizdir. Bazı gölgeler vardır, her gittiğimiz yerde onu arar gözlerimiz. Söz gelimi sıcak yaz günlerinde serin bir ağaç gölgesi. Bu Rabbimizin kavurucu sıcak ortasında bahşettiği bir nimettir. Yüce Rabbimiz Nisa suresi 57. ayet-i kerimede iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız buyurmuşlardır. Gölge cennet nimetidir. Farkında mıyız? Yeri gelir, gerçek olmayana, önemsemediğimiz şeylere gölge gibi deriz. Yeri gelir, gölge kadar değersiz dediklerimizin ardından canlar, mallar feda ederiz. Zaten dünyada bir gölge.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp. Ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.
5: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
6: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün günümüzde eskisi kadar sık görülmeyen fakat ortaya çıktığında yaşamı tehdit edebilen bir hastalık olan menenjitten bahsetmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Gribi taklit eden ancak birden ortaya çıkan sinsi hastalıklardan biridir. Erken müdahale edilmesi gereken hastalıklardan biri olan menenjit, tanı konulur konulmaz hızlı ve doğru bir tedavi yapmak gerekir. Yapılmazsa işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır. Çoğunlukla etkili olan, ölümle sonuçlanan menenjitler bakteriyel kaynaklıdır. Hemen hemen herkese görülür ancak menenjit sıklıkla çocuklarda ortaya çıkar. Hastalığa yakalananların %95'i 5 yaş altındaki çocuklardır. Kalabalık ortamlarda bulunan çocuk ve erişkinlerde daha fazla risk altında bulunmaktadırlar. Herhangi bir nedenle solunum yolu ile mikroplar beyine giden kanallara ulaşır ve beyin omurilik hattı boyunca enfeksiyona neden olabilmektedir. Bazı virüs türleri de daha hafif bir menenjit tablosuna yol açabilirler ancak bakteriyel menenjit tıbbi bir acildir. İltihabın nerede olduğunu anlamak adına meningslerden biraz bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Menings, beynin ve omuriliğin çevresinde 3 kat zar vardır ve bunun üzerinde de kafatası, aşağıda ise omurga bulunmaktadır. Kısaca beyin ve omuriliği saran bu zarların tamamına menings adı verilmektedir. Peki menenjit nedir? Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen menings adı alan zar dokusunun 2 katmanı, yani işte pia ve işte pia ve daha dışta arachnoid dediğimiz 2 tane katını alıp onu tutan iltihaplardır. Yetişkinlerde ya da çocuklarda görülebilir. Menenjit genellikle soğuk algınlığı sonrası alınan bir enfeksiyon ile başlar. Felç, işitme kaybı ve beyin hasarına neden olabilmektedir. Ayrıca diğer organlara da zarar veren bir hastalıktır. En yaygın olanı viral menenjittir. Viral menenjit daha az şiddetli olma eğilimindedir ve çoğu insan tedavi olmaksızın tamamen iyileşir. Bakteriyel menenjit ise daha nadirdir ancak ölümcül olabilmektedir. İnsanlar arasında yakın temas halinde yayılır. Fungal menenjit ise çok daha nadir görülür ve hastalığın nadir görülen bakteriyel menenjite kısmen benzeyen tablosu bulunan bir menenjittir. Meningslerin beyin dokusu ile komşuluğu nedeniyle beraberinde beyin iltihabı da, yani meningoensefalit dediğimiz bir tabloda gelişebilmektedir. Çocuklarda ateşle birlikte seyreden menenjit en sık rastlanan santral sinir sistemi, yani beyin omurilik hastalıklardan biridir. Daha çok sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başlarında görülür. Bakteriyel etkenler genellikle solunum yolu ile bulaşır. Bazı kişilerde ise hastalık yapmadan orada çoğalarak solunum yolunda, burunda, işte genizde çoğalarak hastalığı yalnızca taşıyıcı konumda kalmasını sağlarlar. Bu kişiler hastalığın başka kişilere bulaşmasında, yayılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Menenjit neden olur? Neden? Mikroorganizmalardır. Her türlü mikrop menenjite neden olabilmektedir. Hastanın yaşı ve bağışıklık düzeyi ile bağlantılı olmakla beraber ilk sırada virüsler, işte kaba kulak, herpes virüsü dediğimiz virüse bağlı virüslerden kaynaklanan menenjit olabilir. Daha sonra bakteriler gelir. Burada da en sık pneumokok dediğimiz streptococcus pneumonia, ve yine meningokok dediğimiz neyse

0: olanları ise meningokoksemi dediğimiz meningokoklarla oluşan menenjittir. Viral menenjitler ise genellikle hafif seyirlidir. En sık viral etkenler herpes simplex, kabuk kulak ve HIV virüsü dediğimiz, yani AIDS'in neden olmuş olduğu HIV virüsüdür. Bu mikroplar kan yoluyla beyin zarlarına ulaşabilirler ve ulaştıklarında da menenjiti ortaya çıkarırlar. Bunun dışında mikropların beyin zarına ulaşma yollarına baktığımızda yine otit dediğimiz kulak iltihabı, sinüzit, mastoidit gibi kulak kemiği enfeksiyonlarında komşuluk yoluyla daha ender olarak da kafatası ameliyatları ve delici travmalar sonrasında meningslere yerleşip bu mikroplar yerleşir ve enfeksiyona neden olabilmektedir. Menenjit nasıl bulaşır? Menenjit hastalığında en yüksek risk grubunu 6 ile 12 ay arasındaki bebekler oluşturmaktadır. Çocukluk çağının en korkulan enfeksiyon hastalıklarının başında gelir. Çünkü bu yaşlarda bağışıklık sistemi yeterli gelişmemektedir. Hastalık zamanında ve doğru tedavi edilmez ise yüksek oranda ölümle sonuçlanabilecek bir hastalıktır. Tedavi edilse dahi bazı çocuklarda kalıcı hasar bırakma eğilimi de gösterebilmektedir. Menenjit genellikle en çok kış aylarında ve ilkbaharda kendini gösterir. Bakteriyel menenjite neden olan mikroplar genellikle insanların burun ve boğazlarını kaplayan hücrelerde bulunur. Ancak her zaman hastalığa neden olmaz. Bağışıklığın düşük olduğu zamanlarda hastalığı ortaya çıkarabilmektedirler. Hastalığın geçiş şekli solunum yolu ve kirli ellerle temas ile olur. Hasta veya taşıyıcı kişinin solunum yolları sıvısı, öksürük ve hapşırmayla etrafa saçılan damlacıkların da mikroplar asılı şekilde bulundurduğu için bunların sağlıklı kişi tarafından solunması veya bir şekilde temas ile hastalıkla bulaşılması, hastalığa bulaşmış yerlere kişinin temas etmesiyle enfeksiyon bulaşmaktadır. Bu nedenle kreş, yurt, gündüz bakım evi, askeri kışlalar, işte askeri üslerdeki personellerin bir arada bulunması gibi, hac ve ümre ziyareti gibi kalabalık ortamlarda insanlara bulaşma ve taşıyıcılık olasılığı, taşıyıcı insanların bulunma olasılığı daha fazla bulunmaktadır. Meningokok enfeksiyonlarında ise tek rezervuar, yani hastalığın yayıldığı kaynak insandır. Meningokok menenjitinde bulaşma, enfekte kişinin burun ya da boğazından direkt temas ya da damlacık yoluyla gerçekleşmektedir. Bakteri ayrıca tükürük, balgam, yemek kapları paylaşma, öksürme, hapşırma ve bakteri bulaşmış gıdalar aracılığıyla da yayılabilmektedir. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda menenjit açısından kimler risk altındadır? Menenjit belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konur? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, 1 yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
0: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adüye FM. Adüye FM'de canlı performans.

Kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de canlı performans.
1: Kamu spotu.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir.
14: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
15: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
2: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
16: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
17: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
18: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
19: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
17: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
20: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
16: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
21: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımı sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm yokuşlar arasında kalır belki.

sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem.

0: kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.